0: aldı mı?
1: Vay sınır. Malcan aman be.
0: Aman çılık aman çılık. Susun şimdi de susun.
1: Evet canım. Kanay bana bir şey var.
2: Rahmet. Ha.
0: Susun şimdi.
3: Rahmet.
0: Aleyküm selam. Gör de bunları. Susun
3: şimdi. Rahmet.
1: Şu.
2: Sabunlu.
0: Yaret.
1: Şu.

0: 小咩咩，好可爱！咦，小咩咩好可爱，
1: 好可爱，10块钱一公斤。
2: Köşümüz körüklü bolsun, yolumuz körüklü bolsun. Al cüreyi.